0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün.

can eriver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almaz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmedim.

0: Bundan seneler önce biz okula giderken kırmızı bir minibüsü vardı treninin. Yolcuydu, öğrenciydi, hastaydı falan derken epey ihtiyacını gördü treninin. Allah rahmet eylesin. Bizi çekti okula. Güneş doğarken kalkıp hemen çıkardık yola. Öylesine bir sabır nasip olmaz her kula. Minibüsle işi zordu treninin. Minibüs insan gibi kızar, surat asardı. Aynı ayarda gider, en çok 50 basardı. Yerinden oynamazdı, ara sıra küserdi. Deli eder, ömrünü yerdi treninin. Yokuştan yukarı mı aşağı mı gitmedik? Kar yolu kapatınca önünden mi gitmedik? Bir gün olsun içine binip şöyle rahat etmedik. Yolcusu çoktu, yeri dardı treninin. Yer kapabilmek için koşa koşa gelirdik. Son gelenler ayakta gider, bunu bilirdik. Bir kenara sıkışır, öyle kala kalırdık. Minibüsü bizi çok yordu treninin. Kendi kendine bazen tesisatı bozardı. Kasislerden geçerken harman gibi tozardı. Emmim ona söylenir ama bize kızardı. Kasabaya varmaktı derdi treninin. Hadi vardık diyelim. Dönmesi vardı bir de. Dönerken bozulurdu kesin olmadık yerde. O zamanlar yardıma gelecek araç nerede? Çekici kolundaki ferdi treninin. O gün hayret ederim, nasıl gittik kaç sene. Akşam arıza yapsa sabah gelirdi yine. Emminin hüneriydi, nurlar dolsun kabrine. Minibüsü bir tuhaf sırdı treninin. Minibüsü bir tuhaf sırdı treninin.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Kıydım, and içtim bu müebbet. Bu müebbet senin için yeter mi? Yeter mi? Söyle. Bu voltada
1: bizim için hayata renk katan şarkılar şimdi. Bitme.

Aşık olmuşum hilale, ilale bettir bu hale. İstiklalle istikbale koşarım adım Mehmet.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi, pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, ki ben ölmedim ki, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir. Senden

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemiz.

Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Ecel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: düşsen kaldım.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 7.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülmenk'te Dönenciler'in hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efendim, bugün bulutlu bir Ankara ile beraberiz. Gök gürültülü sağanak yağışımız var. Şu anda 13.4 derecemiz var, maksimum sıcaklığımız 18 derece. Gün boyu gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor. Bugün için mi? Asla değil. Hemen şöyle bakıyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri dahil olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışımız var. 21-21, hafta sonunda 20 ve 18 olarak gidiyor derecemiz. Evet, geçenlerde ne dedik? Herhalde kış bitmeyecek dedik. Çünkü birçok yerde artık doğalgaz yanmaya devam ediyor. Mesela bizim kendi iş yerimizde doğalgaz merkez sistem yanıyor. Neden? Çünkü herkes gerçekten üşüyor. Güneş olmayınca doğal olarak da yanıyor. Yanmak ne demek? Cep yakması demek. Cep yakması ne demek? Cebimizden paranın eksilmesi demek diye gidiyor diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla güne başlangıç yapıyorum. Kenan Doğulu diyor ki, hayatın içerisinde ne iş yapıyorsan, ne yapıyorsan aşk ile yap diyor. Benim de tavsiyem bu. Severek yapın, hiçbir zaman gocunmayın.

0: gerisi kolay.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.11 oldu. İlk mesajımız sevgili Resul'den geldi. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da günaydın diliyorum. Bu tampon tamponlu trafikte efendim ne yapıyoruz? Sakin sakin bir yolculuk tavsiye ediyoruz. Bunun şurasında daha doğrusu 2 gün kaldı. 2 gün sonra toplam 9 gün rahat bir trafik Ankara'da olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü Ankara boşalır, Ankara gider diye tahmin ediyorum. Dün mesela yoldaydık, bir işimiz vardı. Havaalanı tarafından o kadar rahat, o kadar keyifli bir trafik vardı ki çok mutluyduk. 9 gün daha böyle olacak. Çünkü biz bayramda büyüklerimizin yanındayız. Hiçbir şekilde tatile gidip büyüklerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çünkü bizim için tatil değil bayram. Bayram büyüklerimizin yanında olup onlarla beraber bayramı bayram tadında geçirmek diyorum ve çek babam çek diyorum. Sevgili Resul ve tüm Radyo Karadeniz dostları için gelsin. Aşkın Nur Yengi bizlerle.

Evet sevgili dostlar, şu sıralarda sosyal medyanıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ya sosyal medyanızı eline geçirmeye çalışıyorlar ya da bütün profil resminiz, isminiz vesaireniz falan hepsini kullanıp sadece sizin uzantınız varsa, mesela benim uzantım Burçin Gülbenk Official diye, Burçin Gülbenk Official yani, orada da Official diye yazmış mesela. Dün de çok sevdiğimiz bir abimizin mesela sosyal medyasını farklı bir şekilde bütün resimler falan hepsini aynı koymuşlar, taklit ediyorlar. Onun için sessiz olun. Mutlaka takip edin. Beni mesela çok sevdiğim bir dostum uyardı. Sizi de uyaracaktır. Hemen şikayet yaptığınızda, birçok kişiye şikayet ettirdiğinizde o sahte hesabı ilgili sosyal medya hangisiyse inanın hemen kaldırıyor. Onun için sessiz olun. Bir an evvel screenshot yapın. Durumunuzu her şeye paylaşın ve kimsenin inanmaması sağlayın. Çünkü benimle ilgili mesela şöyle bir durum vardı. Hemen bulmaya çalışacağım. O kadar enteresan ki, bir de hani benim hiç ilgilenmediğim ya da mesaj atmadığım alanda bir şey yapıp böyle kendini zeki olarak nitelendirmiş herhalde. Çok enteresan değil mi? Yani şimdi buna kim inanır diye düşünüyorsan, hani çok kötü bir espri var ya, Kadir inanır falan diye, öyle bir espri olacaktı. Yani sessiz olun lütfen, bunu yapın. Aksi takdirde ciddi anlamda sıkıntı yaratabilir. Bize sıkıntı yaratmaz. Ama bizim ismimizde olduğu için, güvendikleri için başka insanlara sıkıntı yaratabilir. Onun o sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. Çünkü insanlar artık üçkağıtçı oldular. İnsanlar artık başkalarının etinden sütünden yararlanmaya çalışan değişik bir duruma büründüler. Bu da çok üzücü. Mesela ne yazmış biliyor musunuz? Hemen okuyayım. Yatırım konularıyla ilgili bilgi edinmek ve tartışmak için herkese açık ücretsiz bir WhatsApp grubu oluşturdum. Bu grup tamamen ücretsizdir. Ücretsiz olarak katılmak ister misiniz diye. Kızım da altına güzel bir şeyler yazmış. Ondan sonra hemen kızımı engellemiş bu sivri zekalı kardeşimiz. Siz de lütfen dikkat edin. Bu tür oyunlara tanıdıklarınızın gelmemesi için diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Hakan Peker bizlerle, diyor ki, "Yak beni."

Evet sevgili dostum Aydın mesaj atmış, bakalım neler demiş. Kardeşim günaydın, hayırlı işler, hayırlı yayınlar, güzel programlar diliyorum. Ben de öyle bir meziyet olmasını isterdim ki dünyada ne kadar kötü insan varsa hepsini yok eder, dünyayı cennet bahçesine çevirmek isterdim Aydın Güneş demiş. Efendim onları nasıl yok ediyoruz? Daha önceden paylaşmıştım, söyleyeyim, çoğu herkes biliyor. Onları ne yapıyoruz? Mars'a gidiş dönüş bileti değil, sadece gidiş bileti alıyoruz. Dönüşlerini engelliyoruz. Mars'ta biliyorsunuz biraz su bulundu. Orada su topu kaydırarak oynuyorlar ve bir daha da dünyaya geri dönemiyorlar. Mars'ta ne isterlerse yapsınlar. Hep kötüler bir arada olduğuna göre mutlaka birbirlerini yerler diye düşünüyorum. Onun için dünyayı bu şekilde sen de kurtarmamıza yardımcı olacağın için teşekkür ediyorum sana da. Ne yapıyoruz? Kötüler Mars'a, iyiler dünyada yaşamaya devam edecek diyorum. Evet, hayatımızın içerisinde, çevremizde, her yerde kötü insanlar var. Düşünce kötülüğü, bakış kötülüğü, yargılama kötülüğü, dedikodu kötülüğü. Ne isterseniz bunların hepsini bütünleştirip bir topak haline gidip bir grup halinde yapabiliyorlar. Bakışları kötü, düşünceleri kötü, yaptığın işi beğenmez, laf eder, dedikodu yapar. Değil mi? Arkandan konuşmayı sever. Başarını takdir etmez, tam tersine eleştirir, seni başarından soğutmaya çalışır. Niye? Çekemez çünkü. Bunun gibi insan topluluğu çok fazla var. E ne yapıyoruz? Bunları hayatımızdan ayıklıyoruz. Geçenlerde çok güzel bir karikatür vardı. Koskocaman bir el eleği, hani un eliyoruz ya böyle el eleğiyle. Onu koymuş, onun içerisinde kötü olanlar elekten aşağı düşüyor karikatürde, iyi olanlar eleğin içinde kalıyor. Bu ne demek? Eleyeceksin. Eleyeceksin ve onları devre dışı bırakıp bir daha yanına yanaştırmayacaksın ki onlar ne yaptıklarının farkına varsınlar. Aksi takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Eğer yaptıklarını kabullenir, aman bu da böyle bir insan ya, bunu da böyle kabullenelim derseniz yanlış yaparsınız. Niye biliyor musunuz? Onu çünkü sadece size yapmıyor. Birçok insana yapıyor. Çünkü ruhunda bir kere sıkıntı var adamın ya da kadının. Hiç fark etmez. İnsan diyelim yani. O insanın ruhunda sıkıntı var. Başkalarını da rahatsız edecek. Başkalarını da üzecek. Ve yaptığının yanlış olduğunu biri anlatmazsa o onu çok normalmiş gibi devam ettirecek. Onun için sessiz olun. Kötüleri ayıklayın, Mars'a gidiş biletiyle yollayın diyorum. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek. Kimden mi? Tabii ki Yaşar'dan gelecek. Ardından reklamlara gireceğiz. E tabii ki bu siz reklam arasında boş durmuyorsunuz. Trafikte asla yazmanızı istemiyorum. Hemen kenara çekin ya da müsaitseniz iş yerinizde, evinizde yazın. 0312 985 0886. Sizde olmasını istediğiniz meziyet ne? Konumuz bu. Bununla alakalı mesajınızı da atın. Ben de buradan sizin sesiniz olmaya devam edeyim.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından sevgili Davut Güloğlu bizlerleydi. Yalanına dolanına dedi. Yalanla dolanla etrafımızda insanlar zaten dolanıp duruyorlar. Sessiz olun, inanmayın. Ne yalana ne dolana efendim. Aksi takdirde ne yapıyorsunuz? Paranızdan pulunuzdan oluyorsunuz. Bu bir kere gerçek. Sevgili Resul kardeşim tampon tampona trafikten bir fotoğraf yollamış ve gerçekten kamyonlar etrafını sarmış. Aman dikkat diyorum. Sağlıklı güzel bir sürüş diliyorum. Sağlıkla git, sağlıkla gel. Evet sevgili Gülhan, Cadde Kafe'nin güzel sahibi sevgili Gülhan demiş ki günaydın Türkiye'm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar helalinden. Patili dostlarımızın konuşmalarını anlayabilme meziyetim olsaydı keşke demiş. Keşke benim de olsaydı. Vallahi harikasın. Gerçi birbirimizi anlamasak da ben onlarla her gün konuşuyorum. Anlıyorlarmış gibi onların hal ve hareketlerinden de bana anlattıklarını anlayabiliyorum. Kesinlikle katılıyorum. Beden dilleri çok iyi. Özellikle benim iki tane biliyorsunuz patilim var. Bir tanesi patili kızım Efes, bir tanesi patili oğluşum. Tabii ki Speed. İkisinin de beden dili çok iyi. Çok güzel anlatıyorlar dertlerini. Onun için biz de onların dillerini öğreniyoruz gibi sanki bir yandan sevgili Gülhan, ne dersin? Bence öyle diye düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parça gönlü güzel olan herkese armağan ediyorum demiş. O zaman ben hem sana hem bütün patili canlarımıza, patili dostlarına ve tüm Radyo Karadeniz ailesine armağan edeyim. Ve bu arada hemen şunu da söyleyelim. Lütfen sıcak soğuk dinlemeden 365 gün 6 saat her gün patili canlarımız için bir kap su, bir kap mama vermeyi asla unutmayın. Çünkü onlar bize Allah'ın emaneti diyorum.

Evet sevgili dostlar, şu anda benim bulunduğum yerde yağmur yağmıyor. Yağmur yağan yer varsa lütfen söylesin. Şu anda çünkü gök gürültülü, sağanak yağış gösteriyor meteoroloji. Ama maalesef yok. Maalesef diyorum çünkü biz de mesela ona göre tedbirimizi alıyoruz. Yanımıza şemsiyemizi alıyoruz vesaire alıyoruz. Mesela dün gün boyu çok bulutluydu. Gerçekten dün gün boyu çok bulutlu geçti. Herhangi bir yağmur olmadı. Bugün gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor ve sabahın 6'sından itibaren gece 12'ye kadar. Bakın hiç durmaksızın, ama şu anda öyle bir şey yok. Yanılabiliyorlar. Doğal olarak tabii ki onlar da verileri bize aktarıyorlar ama bu kadar büyük yanılma olur mu bilmiyorum tabii ki. Neyse diyelim, biz şu anda hava durumuna hemen şöyle bir göz atalım. Normalde biz saat başı veriyordum ama bu sefer içimden geldi, biraz daha erken vereyim diye. 13.4 dereceyle başlamıştık. Bayağı bir yükselmiş. 13.5 derece olmuş sevgili dostlar. Maksimum sıcaklığımız da 18 derece olacak. Bilginize, şemsiyenizi almadan evden çıkmayın.

Evet sevgili Atıf, bakalım neler yazmış. Burç abicim günaydın. Valla ben kendimde biraz daha rahatlık olsun isterdim. Çünkü en küçük şeyi bile düşünüp duruyorum demiş. Evet bu da çok mesela sıkıntılı bir şey. Devamında beyin meşgul oluyor. Millet oluruna bırak diyor ama nasıl bırakılıyor onu bilmiyorum gerçekten demiş. Gece yatıyorum aklımda yarın diyorum. Aklımda başka hiçbir şey yok diyorum. Onu düşünüyorum. İnsan bazen kendi kafasının içinde yoruluyor. Keşke biraz daha kafası rahat olan biri olsaydım demiş. Mesela bir olay olduğunda herkes unutup devam ediyor. Ben günlerce düşünüyorum. Bazen diyorum ki keşke biraz gamsız olabilseydim demiş. Sıradaki şarkı albüme size armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Atıf. Yani şöyle söyleyeyim. Gamsızlık herkese yakışmaz. Öyle söyleyeyim. Herkes de zaten gamsız olamaz. Çünkü o farklı bir meziyet. Hiçbir şeyden böyle sinirlenmeyen, hiçbir şeyden kendine dert çıkarmayan, hiçbir şeyi kendine dert etmeyen insanlara deniyor bence gamsız. Onun için öyle olmak, sorumluluk sahibiysen hele, geleceğini, kendinin, ailenin geleceğini düşünüyorsan gamsız olman mümkün değil. Çünkü gamsızlar kendine bir şey olmadığı sürece dünya batsa umurunda olmayanlar maalesef. Biz onlardan asla olamayız. Evet sırada çok güzel bir şarkı var. Sevgili Atıf ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Emre Altuğ geliyor ve diyor ki bir şey diyor.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Biliyorsunuz önümüz inşallah yaz. Bakın inşallah diyorum çünkü hani diyoruz ya, yaz gelmeyecek gibi sanki. Mayıs'ın 20'sindeyiz. Havalar tamam 20'li derecelerde. Belki hani soğuk kalktı diye düşünüyoruz ama güneşin olmadığı ortamda evin içi de soğuk, dışı da soğuk oluyor. Hafta sonları tam böyle plan yapmak için güzel zamanlar. Ama hafta sonları da mesela güzel plan yapamıyoruz. Neden? Hep yağmur gösteriyor, yağmur gösteriyor ve yine plan yapamıyoruz. Bu hafta sonu da mesela yine yağmurlu gösteriyor ama gökyürtülü, sağanak yağışlı gösteriyor. Hava durumuna baktığında ise hani 20 derece cumartesi, 18 derece pazar. Büyük bir ihtimalle bayrama da yağmurlu mu geçer bilmiyorum ama insanların şöyle bakış açısı çok farklı oluyor. Neden diyeceksiniz? Bir karamsarlık zaten ülke üstünde var. Bir de hava durumu olarak karamsar olduğunuzda ikisi birbirine bütünleşiyor. Doğru mu yanlış mı? Siz karar verin bence. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Tam böyle hani bahar havası ne demek? Gidip böyle rahatlıkla masanı sandalyeni atıp keyifli sohbetler yapacağın, seni sıcağın bunaltmadığı, böyle kahveni yudumlarken, orada kahvaltını yaparken ya da öğle yemeğini ya da mangallık bir yere gittiysen mangalını yapıp yerken keyif alacağın zamandır bahar. Ama artık mevsimler gerçekten ikiye mi düştü, üçe mi düştü ama dördüncüsü kesin yok. Bir tanesi yok. Ya sonbahar yok ya ilkbahar yok. Yaz bazen öyle bir oluyor ki 40 derecelere, 45 derecelere geliyor. Kış bazen öyle oluyor ki işte ne oluyor? Zamansız bir kar yağıyor, çiçekler yok oluyor, meyve sebze yetişmiyor. O ayrı bir dert oluyor. Ne yapıyorsunuz burada? Doğal olarak hep diyorsunuz ki ya diyorsunuz mevsimler değişti. Evet, mevsimler yer değiştirdi ve mevsimler yer değiştirdiği gibi bana göre bir tanesi de sanki eksildi gibi. Ama ya sonbahar ya da yaz. Bunun kararını, pardon, ilkbahar. Bunun kararını birlikte de veririz diye düşünüyorum. Bunu da aslında bir konu yapabiliriz. Yarın mesela bunun konusunu yapalım. Sizce hangi mevsim yok oldu gitti gibi bir konu yapalım. Mutlaka ki düşünceleriniz vardır diyorum. Şimdi yazdan bahsettik. Tabi yaz gelince ne diyoruz? Hey o yaz geldi artık, deniz, kum, güneş diyoruz ya. İşte en çok özlediğimiz de o. Ama geçenlerde yine haberlerde gösteriyor bir yaz tatili. Evet, öyle bir fiyattı ki gitmek mümkün değil. O da kahvaltı bile 5000 liradan başlıyor. O da yıldızlı olan otellerden bahsetmiyorum. O da kahvaltı. Düşünün, denize uzaklığı vesairesi falan, bunların hepsini üst üste koyduğunuzda çok ciddi rakamlar yapıyor. Bu söyledim tabii tek kişi. 3 kişilik bir aileyi düşünün. Kişi başı sadece oda kahvaltı 15 bin lira. Öğlen ve akşam yemekleri, içecekleri hepsini hesapladığınızda kimse işin içinden çıkamıyor. Ne diyoruz? Nokta.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından yine birlikteyiz. Harun Korçak bizdeydi. Vermem seni ellere vermem dedi. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinden şu anda itibaren dinlemeye başladıysanız ne yapıyoruz efendim? Hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar dinliyoruz. Burçin Gülbenk'te Dönence'den. Efendim bugünkü hava sıcaklığımızı biraz evvel bahsetmiştik. Yağmurlu bir Ankara havası var. 13.5 dereceydi. Çıkacak olanlara hemen şemsiyemizi tavsiye ediyoruz. Bugün konumuz şu. Siz de hangi meziyetin olmasını isterdiniz hayatınızı kolaylaştırmak için? Bakalım bunlarla ilgili mesajlarınız geliyor ve ilk mesajımı hemen okuyorum. Sevgili Durmuş kardeşim mesaj atmış, diyor ki abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Benim herkesin zihnini önceden okuma gibi meziyetim olsun. Çok isterdim Durmuş, valla bunu ben de çok isterdim. Herkes isterdi, özellikle iş görüşmesine gidenler bence çok önemliydi bu konuda, değil mi? O karşıdakinin zihni okurdu, sen ne dersen de karşıdakinin zihni okuduğunda olup olmayacağını anlardın ya da ona göre cevaplar verirdin. Ona göre davranırdım herkese ve kendi istediğim zamanı geri göndermek isterdim. Yaptığım hatalardan ders çıkarmak için hayırlı yayınlar abicim, Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum o zaman ve çok güzel bir şarkıyı sana armağan ediyorum. Aynı zamanda tüm dostlara Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç bizlerle, diyor ki 100 yılın aşkı diyor.

Evet sevgili dostlar, bugün Dünya Ne Günü diye bir baktığımızda her zaman olduğu gibi bu köşemizde yine çok ilginç, kulağa çılgınca gelen bir gün efendim. Neymiş biliyor musunuz? 20 Mayıs Dünya Milyoner Olma Günü. Hani sanki istedik de oldu da Dünya Milyoner Olma Günü denmiş. Bugün sadece para kazanmayı değil, finansal özgürlüğü de kutluyormuş. Mesela borçlarımızı kapatmak, birikim yapmak ya da yeni iş fikirleri geliştirmek demiş. Hepsi milyoner olma yolunda birer adım demiş. Tabii ki adım. Onun için ilk önce para lazım. Fikir zaten bol ama para lazım, finans lazım. Finansı nasıl ödeyeceğinle alakalı tabii ki tecrübe lazım. E şimdi gittin kredi çektin, iş tutmadı, ne yapacaksın? Hepsini kredi çekersen sıkıntı. E belli bir kısmını kredi çekersen faize verdiğin para, attığın taş, ürküttüğün kurbağaya geçmiyor. Ne yapıyoruz efendim? 20 Mayıs Dünya Milyonerler Günü'nü kutluyoruz. Hepimiz milyoner olmak için bugün başarılıyız bence. Dilek tutalım. Bugün milyon oldu. Bugün gündü zaten. Hem hepimiz milyon oluruz. Çok basit sanki. Böyle güzel bir gün var. Bugünü de ben de sizle paylaşmak istedim efendim. Milyoner olmak istiyorsanız hiç durmayın. Bugün tam günüymüş işte. Daha ne istiyorsunuz? Bence başvurun hemen.

Evet, sevgili Sercan demiş ki Burç abicim selamlar, iyi yayınlar. Ben kendimce en çok sabır olsun isterdim valla. Çünkü beklemeyi hiç beceremiyorum. Bir şey olacaksa hemen olsun istiyorum. Mesaj atıyorum. Geç cevap gelse kafamda film başlıyor hemen. Bir iş olacaksa sonucu hemen çıksın istiyorum. Sonra kendi kendime kızıyorum, neden bu kadar aceleciyim diye. Hayat bazen beklemekmiş aslında ama insan alışamıyor işte. Sabır, insan sabırlı insanlar daha huzurlu geliyor bana. Benim için hep telaş, hep düşünce var. Sıradaki şarkıda iş arkadaşlarım ve sana armağan ediyorum demiş sevgili dostum. Vallahi şöyle söyleyeyim, çok acele sıkıntıdır gerçekten. Onun için çok acele etmemekte fayda var, sabırlı olmakta fayda var. Acele ettiğin zaman ne oluyor biliyor musun? İşler sarpa sarıyor. Onun için sen ol, acele etmemeye özen göster diyorum ve sırada çok güzel bir şarkı var. Sürpriz.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8:21 oldu ve şöyle bir bakalım mesajlarımıza kim atmış. Sevgili Filiz demiş ki, Burcu Bey günaydın, güzel yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sana da güzel bir gün diliyorum. Ben kendimde biraz daha unutabilme özelliği olsun çok isterdim. Çünkü ben yaşadığım hiçbir şeyi kolay kolay unutamıyorum. Bir insanın yaptığı iyiliği de kötülüğü de içimde kalıyor. Aradan yıllar geçiyor ama bazı sözler hala aklıma geliyor. Hepimizde var, emin olabilirsiniz sevgili Filiz. Keşke bazı şeyleri silip devam edebilsek. İnsan bazen geçmişin yanında taşıya taşıya yoruluyor. Herkes dışarıda güçlü sanıyor ama insanın içini bir de kendi biliyor. Biraz unutabilsem belki daha huzurlu olabilirdim demiş. Sıradaki şarkı eşime, çocuklarıma ve sana armağan ediyorum demiş sevgili Filiz. Yüreğine sağlık. İnşallah bu da olur. Bunun için ne yapmak lazım? Hani başka uğraşlar, el becerileri vesaire falan filan işinin haricinde bir şeylerle ilgilenmek lazım ki kafa meşgul olsun. Aksi takdirde onları düşüne düşüne elbette ki yorulursun. Sana tavsiyem bir hobi edin ve o hobinin peşinde koş. İnan kafan dağılıyor ve asla mutsuz olmuyorsun diyorum ve emrine amadeyim diyorum.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam ediyoruz. Uykumuz açılmıştır. Neden uykumuz açılmıştır? Saatler 8:26 oldu. Tabii ki açıldı diyorsunuz ama şu gri Ankara'da tabii doğal olarak insan böyle enerjik olamıyor. Ne yapıyorsunuz onun için? Sabahları 7 ile 9 saat arasında Burçin Gülbenk'te Dönence'yi dinliyorsunuz ve enerjiniz tavan yapıyor. Çünkü güne başlamak çok önemli. Güne güzel başlamak daha da önemli. Sizsiz olun. Güne güzel başlamak için ne yapıyorsunuz? Hafta içi her sabah 7 ile 9 saatler arasında Burçin Gülbenk'te Dönence'de kalmaya devam ediyorsunuz diyorum ve çok güzel bir şarkıyla araya gireceğiz. Müfe bizlerle olacak. Ne diyecek? Ele güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından sevgili Erkin Koray bizlerleydi ve sevince dedi. Şimdi de sevgili Güler Hanım bizlerle, bakalım neler demiş. Burçin Bey günaydın, hayırlı yayınlar. Ben kendimde biraz daha cesaret olsun isterdim açıkçası. Hep içimde kalan şeyler oldu benim. Söylemek isteyip söylemediklerim, gitmek isteyip gidemediğim yerler var. Çünkü fazla düşünüyorum. Ya yanlış olursa korkusuzluğundan bazen kendimi geri çekiyorum. Sonra bırakıyorum, hayat geçiyor. İnsan bazı şeyleri keşke demeden yaşamalı aslında. Belki biraz daha cesur olsaydım şu an bambaşka bir yerdeydim demiş. Sıradaki şarkıda tüm dostlarıma ve sizlere armağan ediyorum demiş. Efendim gençlik zamanında insanlar tabii ki tecrübesiz oluyor. Yaş aldıkça, bakın yaşlandıkça demiyorum, yaş aldıkça insanlar tabii daha olgunlaşıyor. Geçmişteki düşüncelerini hata zannediyor. Ama o zamanlar onu yapman gerekiyordu. O tecrübeyle o kararı verdiğin için keşkelerle kendini yormaman lazım diye düşünüyorum. Ve bu duruma güler misin, ağlar mısın diyorum sevgili Güler Hanım. Sen karar ver.

Sevgili dostlar, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Sevgili Cengiz demiş ki, Burç amcım günaydın, keyifli yayınlar. Ben kendimde biraz daha özgüven olsun çok isterdim. Çünkü bazen yapabileceğim şeylerde bile geri duruyorum. Millet çatır çatır konuşuyor, ben iki kere düşünüyorum. Bir ortamda fikir söyleyeceğim zaman bile çekiniyorum bazen. Sonra eve gidince keşke söyleseydim diyorum. İnsan bazen kendi kendinin önünü kapatıyor gerçekten. Belki biraz daha kendime inansam hayatım farklı olurdu. Sıradaki şarkıya da gönlü güzel insanlara ve size armağan ediyorum demiş sevgili Cengiz. Öncelikle keşke dememek için, eğer bu hatayı biliyorsan ve söyleyeceğinin doğru olduğuna inanıyorsan ve arkası doluysa söylediklerinin, mutlaka konuşmanda fayda var. Çünkü konuşmadığın zaman yanlışı doğruya çeviremezsin ya da kendi düşüncenin doğru olduğunu kanıtlayamazsın. Onun için sen ol, arkası dolu olan bütün düşüncelerinin hepsi doğruysa paylaşmanda fayda var. Belki o söylediklerinle bir insanın, bir iş yerinin birçok şeyde sıkıntıya girmesine ne yaparsın? Engel olursun efendim diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Sevgili Cengiz ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Sibel Can geliyor ve diyor ki, çantada keklik diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.50 oldu. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Yine bir programı ne yaptık efendim, bitirdik. Sabah 7'de başlıyoruz. Gün nasıl geçiyor, daha doğrusu zaman nasıl geçiyor, gerçekten anlamak mümkün değil. Hani hep diyoruz ya, zaman geri alınamayan tek şey. Trilyonların, trilyarların olsa, dünya kadar varlığın olsa, emrinde milyonlarca insan olsa, bir salisesini bile geri alma şansın yok. Onun için ne yapıyoruz? Sevdiklerimizle vakit geçiriyoruz. Onlara zaman ayırıyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz ve anı biriktiriyoruz. Önümüz bayram. Yani önümüzdeki hafta, bugün bayramın ilk günü. Tam bir hafta var bayrama. Salı günü biliyorsunuz Arife, çarşamba günü de bayram. Tam bir hafta var. Mutlaka ki planlar, programlar vardır. Bunun içerisinde tatil programları da var. Bunun içerisinde Ankara dışında aile varsa eğer, anne baba veya da aile büyükleri, oraya gitme planları da var. Ya da hiçbir şey yapmadan evinde oturma planları da var. Benim tavsiyem şu: anı insanı her zaman ayakta tutan en güzel şeydir. Sohbet konularını biriktirmek en güzel şeydir. Sessiz olun. Bu kadar uzun bir tatili ailenizle beraber geçirmeye özen gösterin diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Sinan Akçıl bizlerle, diyor ki Binbir Gece.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.56 oldu. Burçin Gülmek'te Dönence'nin bugün de sonuna geldik ve Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım neler var, şöyle birlikte bir göz atalım. Hidra konseri var, Holistan Performans Hall Ankara'da sevgili dostlar. Root A Tribute adlı konser var, If Performans Hall Ankara'da. Kerimcan Durmaz konseri var, Avalon Ankara'da sevgili dostlar. Turkish Rock Revival konsert varmış, Melike Özdemir 6.45 Kaybedenler Kulübü'nde. Ve son olarak da Şifa varmış, Performans Hall Tepe Prime'da. Efendim tiyatroya bakalım nelerimiz varmış. Hemen şöyle bakıyorum. Sevgili Arsız Ölüm Dirmit oyunu varmış, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde. Herkes Kocama Benziyor adlı oyun var. Çok tehlikeli bir oyun bence bu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Sevgili Beyiminin İçindeki adlı oyun var. Ankara Çaylı Sahne. Entrikalı Dolap Komedyası var Cel Modern'de. Şu anda Buradasınız adlı oyun Nergis Gösteri Merkezi'nde. Şaka mı bu? Panor Aktör Stüdyo'da. Milano'ya Mektuplar Era Tiyatro Gösteri Merkezi'nde. Fabrikada Cinayet adlı oyun Ankara Yeni Sahne'de. Ve İlişki Terapisi varmış Mavi Tiyatro Kafi Up'ta sevgili dostlar. Evet, bugün yine etkinliklerimiz var. Ankara'da ortası, haftanın ortası olmasına rağmen yine güzel etkinliklerimiz var. Siz olun bir tanesine. Eğer para biriktirdiyseniz gidin, şöyle bir keyfini çıkarın, şöyle kendinize bir vakit ayırın diyorum ve çok güzel bir şarkıyla bugüne veda ediyorum. Ama diyorum ki sabahın 7'sinden itibaren benimle beraber olan, beni dinleyen tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dönülmesi. Yarın aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Deniz 88.6 frekanslarında Burçin Gülmek'te Dönence'de buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum ama kimle biliyor musunuz? Tarkan'la. Her neredeysen beni dinle diyor.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık tecrübe.

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

gözüm, iki gözüm, iki çeşme.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 200

0: 99 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.
yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen.

de gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi Ankara bizimle daha güzel. En damar şarkılarla
1: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 taksi.

0: Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.

0: Emren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335

Söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınlar. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
7: 88.6 Radyo Karadeniz.
8: Aşk.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazır.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
0: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6. 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Başkentin ödüllü radyosu
7: Radyo Karadeniz.
6: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: olunca.
1: Biz buradayız. Burası
2: Radyo Karadeniz.
3: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
3: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah. Gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben

Rüzgar mumu söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam yüreğim titriyor.

bu şarkı dudaklarında ve hep aynı özdeyiş bakışlarında. Başka bir tene daha dokunmadı tenim, başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman, seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı, hayali kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı? Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsem. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: şöyle yöresele bir girelim he. Şimdi bazen öyledir genelde Anadolu'da, birisi bir kızı sever ama kızı anası hiç sevmez. Der ki oğlum bu kız bize yaramaz, bunu alma. Ama oğlan bir kere tutuşmuştur ya, tutuştuğu için devam eder. Sonra anası kalemi eline alır, der ki anma Harry. Harry Çorum'da bir seslenme biçimidir. Harry gel, Harry git, Harry otur, Harry heh. Anma Harry musibetin adını, ondan ne ev olu ne ev kadını. Yan gelip yatmanın almış tadını, iş güç onun mahlesine uğramaz. İtme oğul itme, o kız bize yaramaz. Komşuları neler dedi ardından. Artist olacağımış kaçıp yurdundan, aklı uçmuş filmlerin derdinden. Vallahi sağ çocuk mocuk diremez. İtme oğul o kız bize yaramaz. Orak tutup iki deste biçemez. Sarma sarıp yufka neyim açamaz. Ben biliyorum rahattan geçemez. Gözün önüne baksana biraz. İtme oğul o kız bize yaramaz. Çırpı bacak anca bil üstüsünü. Boya saklar yüzündeki pasını. Buldum sağ ben gelinin hasını, tanıyorsun ya. Yok mu bizim Safinaz? İtme oğul o kız bize yaramaz. Safinaz'ın her iş geliyor elinden. Hem saygılıdır, bak balakar dilinden. Sağ yanmış anasana halinden. Yanakları elma, dudağı kiraz. İtme oğul itme, o kız bize yaramaz. Yaktı diller öz oğlunu eliyle. Bıldır adı çıkmadı mı veliyle. Uğraştırma beni böyle deliyle. Baban toprak oğlu elliye varmaz. İtme oğul o kız bize yaramaz. Mala davara hiç bakar mı sanıyorsun? He? Boşa debeleniyorsun, boşa yanıyorsun. Çocukluktan beri sen de tanıyorsun. Dik başlıdı lafta neyi anlamaz. İtme oğul o kız bize yaramaz. Gelin dediğim az ağır olmalı. Etçük merhametli bağır olmalı. Bazı duysa bazı sağır olmalı. Bir evlensen vallahi bizi eve de koymaz. Heh, etme oğul etme o kız bize yaramaz. Benim karşı durmam nazdan değil ki. 40 kusuru saysam azdan değil ki. Lan adeti töresi bizden değil ki. Gezmeye alışmış vallahi duramaz. İtme oğul itme, o kız bize yaramaz.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

0: mı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: mı? Yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

yazar, gözümde sen varsın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

sevgili motosiklet sürücüleri. Kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.